Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Şaire demiyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: buradayım burada. Günaydın ahali, günaydın Şahane'de. Keyifler nasıl bakalım? Haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikte olmak bizim için muhteşem bir keyif. Her zaman yaptığımız gibi işimizi en iyi şekilde icra edeceğiz, yolculuğumuza eşlik edeceğiz, yüzünüze tebessümler konduracağız. Daha ne istiyorsunuz Allah aşkına? Söylesenize bana. Benim adım Sabahların Efendisi. Radyo Enerji'de çalışıyorum. Ve Radyo Enerji'de sabah şovu sunmanın ne kadar büyük bir meydan okuma olduğunu, bir challenge olduğunu umarım hatırlatmama gerek yoktur. Ama bana vız geliyor. Çünkü ben zaten kolay bir hayat yaşamadım millet. Kolay şeyler sadece canımın sıkılmasına neden oluyor benim. Evet. Ben bir komedyenim. Büyük annem yasaklı madde satıcısıydı. Ya ben de büyüyene kadar bilmiyordum ama bazı işaretleri bir araya getirince kesin kanıya vardım millet. Mesela bahçede gürültü yapan çocuklara AK-47 ile ateş açıyordu. Yani bu açıdan bakınca ne bileyim kurabiye yapıyor, ikram ediyor. İlk kurabiye bedava diyor filan. Böyle şeyler, korkunç şeyler yaşadım millet büyürken ben. Bütün arkadaşlarım mesela eski püskü araba kullanırdı. Büyük annem camları siyah manda kasa Merso kullanıyordu mesela. Evet, evet, zor zamanlardı benim için. Yaşlılık nasıl bir şey Sabahların Efendisi? Tam olarak bilmiyorum, 53 yaşındayım ya. Çok kaba bir soru. Kavgada sorulmaz. Yani tam olarak bilmiyorum. Şu anda rasyonel bir bilgi paylaşımı talebi yapmıyorsunuz. Aşağılamaya çalışıyorsunuz çünkü beni, anladın? Yani aslında bir şey öğrenmeye çalışmıyorsunuz. Yaşlılık nasıl Sabahların Efendisi? Şu kadarını, yani geldiğim yere kadar olan kısmını söyleyeyim. Diş etlerim geri doğru çekilmeye başladı. Evet, yani bu sabah göremezsiniz çünkü öne doğru taradım ben. Evet. Ya mesela 18 yaşında yaptırdığım bir dövme vardı. Koluma aptal yazdırmıştım ben. Şimdi 53 yaşında bakınca bu dövmenin neden yaptırdığımı hatırlamak için... Ya aslında çok güzel bir kızı elimden kaçırdığım için yaptırmıştım ben aptal dövmesini. Sonra ondan daha güzel bir sürü kızla birlikte oldum ama... işte gençken hayat fazla basit görünüyor ya. Yani en güzel kızı kaçırdım. Başka bir salağım, yani ben bir salağım, başka güzel bir kız yok. Koluma aptal yazdıracağım. O dönemler öyle düşünmüşüm demek. Bak, gençken yapılan en büyük hatalardan biri, birine çok aşık olduğunuz için korunmamak. Evet, evet. Ya ne var? Bilinçlendiriyorum gençleri. Yani çünkü mesela ben biliyorum sıradaki 24. sevgilinizden ilki olduğunu biliyorum ben onu. Anladın? Ama o bilmiyor. Çünkü yeni bir şey yaşıyor. İşte bu yüzden gençleri mütemadiyen uyarmak lazım, dürtmek lazım. Yani güvenli bir yaşam nasıl yaşanır diye öğretmek lazım millet. Değil mi? Güzel bir program olacak millet. Tüm enerjimizi sizlerle paylaşacağız. Sadece sizlerden bir günaydın mesajı istiyoruz. Şu kadarcık bir günaydın mesajı. İsterseniz WhatsApp'tan yollayın, isterseniz Instagram'dan direkt mesaj olarak yollayın. Hiç fark etmez. WhatsApp'tan yollamak isteyenler 0533-888-1010 WhatsApp numaramıza yollayabilirler. Ya da daha samimi olmak isteyenler varsa Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Her kilidi açacak. Evet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydın hanımlar, günaydın hanımlar, günaydın hanımlar. Size de merhaba beyler. Keyifliyiz, neşeliyiz. Yine yolculuğunuzda yanı başınızda olmak efsane bir şey. Günlerden cuma, haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikteyiz. Ve biliyorsunuz cuma günleri bazen bana böyle bir güzellik geliyor. Ve sizlerden gelen istekleri çalmaya başlıyorum. Bazen ama. Hep değil. Eğer varsa dinlemek istediğiniz bir şarkı, beni lütfen çok ağır olmasın ya. Böyle sabahın bu saatlerinde, çünkü çok ağır depresyon şarkılar beni birazcık bozuyor millet. Varsa şöyle eğlenceli bir şeyler, dinlemek istediğiniz bir şeyler varsa hemen bana ulaşın. Instagram'dan ulaşın. Yani Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak Sabahların Efendisi deyin. Sonra naber yakışıklı da ekleyin. Ve sonrasında bugün dinlemek istediğiniz bir şarkı varsa bana yazın millet. Samimi söylüyorum. Bak, çalmaya çalışacağım, söz veriyorum. Elimden geldiğince. Evet, psikopat DJ'yi Sabahların Efendisi ve sevimli çalışma arkadaşlarıyla hizmetinizde yine. Karşılıklı tabii. Yani siz de bizim hizmetimizde. Yani bize kulak vermeniz, bizi desteklemeniz bize maaşımız olarak yansıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum ben. Ya aslında dinlemeseniz de olur ama anketörlere bizi dinlediğinizi söyleseniz yeterli. Evet, ve ben elimden geleni yapıyorum sizler için. Seviyorum sanırım sizi. Yani karşılığını bu harika programla ödüyor olsam dahi, ben bir hizmet için her zaman teşekkür edilmesi taraftarıyım. Bu yüzden bizi dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir tek şunu söylemek zorundayım. Basit hizmetler sonrasında hizmet verenin gerçekten adını söylemesi şart mı? Mesela garson geliyor. Ben Murat, bu akşam masanıza ben bakacağım diyor mesela. Ya arkadaş isteseydim bara giderdim. Buraya yemek yemeye geldim. Eğer bir restorana garson ile arkadaş olmaya gidiyorsanız zaten baştan bir takım başka sorunlar var demektir. Değil mi? Yani biraz sosyalleşme konusunda sıkıntılar mı var acaba? Olabilir, olabilir. Pekala. Ne dedik? Benim adım Sabahların Efendisi dedik. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik kanalı dedik. Aynı zamanda tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamıyla berabersiniz. Ya ben de sizi seviyorum ya. Vallahi yerim ulan sizi. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız millet.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye, tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Emre Aydın 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
6: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
7: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
8: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji. Sadece hit müzik.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Dinlemeye başladınız harika programı. Ben sunuyorum millet. Sabahların efendisi. Radyo Enerji'de çok özel bir yeri olduğunu tahmin ettiğim bu şovda çok eğlence, bol kahkaha ve bilgi dağarcığınızı genişletmek için kullanabileceğiniz faydalı bilgiler var. Yalnız DJ azgın bir kunduz. Tek kusurumuz bu. Eğer diyorsanız ki azgın kunduz olsun, manyak bir ayı olsun, isterse atıyorum frijit bir deniz aslanı olsun, bizim için fark etmez. O zaman hepiniz hoş geldiniz. Sizleri eğlendirmek için elimden geleni ardıma koymayacağım bile. Ya size de oluyor mu bilmiyorum millet hiç. Böyle cuma günü gelmiş, işte vücudunuz yorulmuş oluyor. Çünkü normal bir perşembe gecesi geçirmediniz diye. Yani insan olan o perşembe gecesini geçirmez, anladın? Sözüm meclisten dışarı ama var yani. Ama işte cuma günü ve sizin daha yapacak bir sürü işiniz var. İçeriden beyinden sesler geliyor. İyi geceler, biz yatıyoruz. Hey, dur, daha sunmam gereken bir program var, dinleyicilerim beni bekliyor. Beyin tekrar konuşuyor. Bak, biz yatıyoruz, yorgunuz, tamam mı? Bize iyi davranmıyorsun, bütün gün çalışıyorsun, sonra da gece de çalışıyorsun. Daha ne kadar dayanabiliriz diye. Hey, gece çalışırken seni kullanmıyorum ki. Aptal beyin. Yok ya. O zaman ne için kullanıyorsun, bu uyduruk programı sunmak için mi? Safra kesen bile daha iyisini yazar. Sabahların efendisi filan gibi. Evet, canlı yayın Radyo Enerji'de, radyo mikrofonlarının tatsız prensi Sabahların efendisi. Bunlar da böyle hani tahtın kenarında hep birileri olur ya, işte vezir, prenses, soytarılar filan. İşte, ekibimden bahsediyorum, çalışma grubum. Bu arada sunucu arkadaşım Ece, annem de seni dinliyor, ne dediğine dikkat et lütfen, beni rezil ediyorsun diyor. Dua et ya, soyadını söylemiyorum, tamam mı? Hiç olmazsa ilkokul arkadaşların farkında değil ya, bunu da düşün. Evet, evet.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Beyler günaydın Şanada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en sevilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Sabahların Efendisi de bu oluşumu en büyük, en güçlü hale getiren isimlerden bir tanesi. Değil mi? Ay çok mersi, sağ olasınız. Ya beni pohpohlamasanız bu kadar iyi program sunamam, biliyorsunuz değil mi? Günlerden cuma, haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikteyiz. Programa başlayalı 38 dakika oldu diyecektim ki 39 dakika oldu programa başlayalı. Her zaman söylüyorum, zaman su gibi akıp geçiyor millet. Bu yüzden birilerini bulup hayat kısa, onu söylemeye çalışıyorum. Ne yaşayacaksanız yaşayın. Mesela birinden hoşlanıyorsunuz, ona aşık oldunuz, gidin söyleyin ya. Ne olabilir ya? Ne olabilir? Yani gidin deyin ki ben seni öpmek istiyorum diyeyim. En fazla bir tokat yiyeceksiniz ya. Bu kadar hiç hayatınızda dayak yemediniz mi siz? Değil mi? Şimdi... bu arada bugün cuma olduğu için biliyorsunuz istek şarkılarınıza yer vereceğim. Onlardan bir tanesini az önce saldım Emre Fel'den. Varsa dinlemek istediğiniz bir şarkı, hani yolculuğunuza giderken... Biraz daha böyle tempo tutup hem söyleyerek hem bağırarak hem de gülerek gitmek istiyorsanız bana yazın bile. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı yazın önce. Daha sonrasında bugün cuma, ne kadar yakışıklısın Sabahların Efendisi deyin. Ve sonrasında dinlemek istediğiniz şarkıyı yazın. Herhalde çalarım diye düşünüyorum ben. Herhalde. Şimdi sevgili terapi grubum diye hitap edebilirim izin verirseniz. Yani lütfen. Sabahların Efendisi'nin şovu bir sürü güzel şeyle dolu. Artı ben Sabahların Efendisi'ni sizlere tüm çıplaklığıyla sunuyorum. Hiç gizli saklısı yok. Bu arada geçen hafta için özür dilerim. Pek kendim gibi değildim. Yani gerçi bir sürü insan mesaj yazıp bunun için tebrik ettiler. Ama ben yine de beni ben olduğum manyak için sevenleri üzmek istemeyeceğimi de hatırlatmak isterim millet. Çıplak gerçeklikten hoşlanıyorum. Çünkü kıyafetlerin bazı şeyleri saklayabileceğine inanmıyorum ben. Yani bu kadar büyük bir egoyu, bu kadar büyük düşünceleri bir fistanın altına saklayamazsın ya. Küçük dostum. Evet. Gözlerin doldu değil mi? Sebebini söyleyeyim ben sana. Kıskanıyorsun ya. Çatır çatır çatlıyorsun şu anda. Ama bu normal. Ve şu kadarını söyleyeyim. Benim olduğum yere asla çalışarak gelemezsiniz. Yapmanız gereken entrika, ikiyüzlülük, ayak kaydırma ve yalan. Değil mi? Ondan sonra siz de benim gibi amacınıza ulaştıktan sonra aslında ne kadar iyi biri olduğunuzu ispat etmeye başlayabilirsiniz millet. Benden söylemesi. Ayrılmayın. Burası Enerji ve bendeniz Sabahların Efendisi.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar milletim. Koruma alanındasınız ya. Evet, sabah radyolarında Kıbrıs'ın güvenli bölgesindesiniz. Radyo Enerji'de sabahların efendisi ve arkadaşlarının çalışmasını dinlemeye hepiniz hoş geldiniz. En iyi Türkçe pop müzik diyoruz. Mottolarcası. Ya bakın, azla yetinmeyen bir çalışma grubuyuz. Fazlasını eklemeye çalışıyoruz. Bakın, ben size yıllarca hizmet etmeye söz vermiyorum. Ama hizmet ettiğim sürece en iyisini alacağınızın garantisini verebilirim bile. Evet. Mesela dedem ölene kadar asla nineme dedemin muhasebecisiyle olan ilişkisini açıklamadım. Evet. Ama dedem öldükten sonra herkese anlatmaya başladı. Bağlantıyı kurabiliyor musunuz millet? Ha? Ben de kuramıyorum ama hey. Biraz çabayla bu adamı kısa zamanda sökebileceğinize inanıyorum. Hepinize tekrar merhabalar dileyelim. Ya kolay bir insanım arkadaşlar, samimi söylüyorum. Öyle yani bu kadar iyi program sunuyorum diye, ağzım bu kadar iyi laf yapıyor diye çok zor bir insan olduğumu düşünmeyin. Bana bir merhaba demeniz yeterli. Hele bir de gülümserseniz her şey çok kolay. İlk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte yine birlikte olacağız. O saatte de çok güzel şeyler hazırladım sizler için. Yani sanmayın ki ilk saatte her şeyi bol bol anlattım, İkinci saatte bir şey kalmadı diye. Asla, asla, her zaman her mikrofonu açtığımda en iyisini sizlerle paylaşacağıma söz veriyorum millet. Ayrılmayın, burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Yani sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın. Günaydın hanımlar beyler. Günaydın şahane ada. İkinci saatin startını verdik. Sabahların efendisi, ikinci saat başlayalı 16 dakika oldu. Sen neredesin ya? Ben de insanım. Bazı ihtiyaçlarım... Evet. İkinci saatte de güzel bir program olacağına dair söz vermiştim. Ve elimden geldiğince de bu sözü tutmaya gayret göstereceğim arkadaşlar. İkinci saatte bir haberle başlayalım. Daha doğrusu bir haber değil de bir fikir sizlerle paylaşacağım. Okuduğum bir haberden esinlendim. İngiltere'de bir bar, belki burada da uygulamak isteyen olabilir. Yani siz bilirsiniz. Sadece söyledim ya, fikir olarak ortaya atıyorum. Hikayeyi anlatarak. Kadınlar tuvaletine medyum koymuş. Evet, ve diyor ki müdür, kadınlar tuvaletine medyumu koyduktan sonra işlerimiz acayip açıldı. Evet, tercüme edeyim. Our business weirdly opened demiş. Evet, evet, yılın en kötü tercüme ödülü de sabahların efendisine gidiyor. Francesca adlı, kod adlı bir medyum. Livingston'daki Club Earth tarafından tutulmuş. Bir akşamlığına kulüp müdavimleri yalvarmış tekrar gelsin diye. Artık ayda bir gün kadınlar tuvaletinde. Evet. Bu arada umarım kadınlar çıkışta büyük yerine küçük demiyordur. Çünkü o bilir. Evet, evet. Ya şimdi arkadaş, her şeyden önce kod adıyla iş yapan herkesten kaçınmak gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, Francesca kodu. Sabahların efendisi hariç. Sabahların efendisi hariç. Bu herhalde şeye benziyor. Zamanı geçmiş grupların sünnetlerde şarkı söylemesi gibi. Öyle bir durum var. Artık doğru dürüst tahmin yapamayan medyum. Tuvalette mesela. Bir adam görüyorum. Yakışıklı, zengin. Ay, ne diyorsun? Pardon, Elton'un kayınbiraderiymiş. Özür diliyorum. Evet, görüyorum. Görüyorum, duyuyorum. Kokuyu duyu, kokuya bakılırsa bir vakte kadar mide doktoruna gideceksiniz. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bar tuvaletindeki medyum hikayelerinin hepsini programda konu etsem konuşacak başka hiçbir şey kalmaz. Siz de farkındasınız değil mi? Evet, evet. Bu arada bir gün heavy metal grubum olursa adını da tuvaletteki medyumlar koyacağım. Ondan da haberiniz olsun. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız millet.
2: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8.499 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da, kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike. Always be with you.
5: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
6: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Hava ne güzel millet ha. Hayır, ben de soğuğa karşı öyle hassas bir insanım ki. Zaten bu yüzden Kıbrıs'a taşındım. Bak, kar tanesi gördün mü? Kıyafetime yakışsın yakışmasın hemen bileklerime kadar paçalı don giyerim. İstanbul'dayken öyle yapıyordum. Yani etrafımın ne düşüneceği umurumda bile olmadı. Neymiş? Eteğimin altından çirkin görünüyormuş. Aman! Benden kıymetli mi yahu? Evet millet, ikinci saatin startını vereli 32 dakika oldu. Canlı yayında Enerji'de sabahların efendisi ben. Bunlar da çalışma arkadaşlarım. Büyük istek üzerine kapanan Hisseli Harikalar Kumbanyası'ndan transfer canım personelim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Enteresan bir haber. Küba'da hapishane olimpiyatları yapılıyor. Ve ülkedeki mahkumlar yarışıyor hapishane olimpiyatlarında. Küba'da yüzlerce mahkum... ülkenin mahkumlar olimpiyatlarında yarışıyor. Ve mahkumlar geldikleri bölgeleri temsil edeceklermiş. İşte beyzbol, basketbol, masa tenisi, domino ve satranç da... Pardon, domino? Ne zamandan beri olimpik bir yarışma oldu ya? Aman fazla terlemesinler, üşütürler ha. Domino. En çok başvuru olan dallar yüksek atlama ve 40 kilometre maraton koşusu olmuş. Yüzme yarışı yapmamışlar. Çünkü zaten en iyi yüzenlerin hepsi şu anda Miami'de. O açıdan. Evet, Küba'dan bahsediyoruz. Ya biliyor musunuz, bazı geceler tekrar eden bir rüya görüyorum. Hep aynı rüya. Büyük bir ödül töreninde 24 dalda radyo ödüllerini ben kazanıyorum. Nasıl? Biliyorum, 24 değil. 4 tane bile radyo ödülü yok. Sanırım rüya... gerçek hayatta bugüne kadar hiçbir ödül almamış olmamı telafi... Aldım, çok aldım. Evet, taktım bu konuya. Devamını istiyorum. Ödüllerin devamını istiyorum. Ama arıyorlar bazen, diyorlar ki... Ah, sabahların efendisi, ödül kazandınız. Bekliyoruz ödül törenini. Yalnız ben Kıbrıs'ta yaşıyorum. Uçak biletimi yollarsanız geleyim diyorum. Ha, biz sizi arayacağız diyorlar. Evet. Sonra bir bakıyorum, bir gün başkası almış ödülü. Ya hayır, 5 tane de dinleyicim bir araya gelip demezler ki ya şu amca her gün söylüyor. Ya şuna uyduruktan bir kupa hazırlayalım. Kese kağıdından bir törenen yapalım ya. Bak, ben ödül alırken yapacağım konuşmayı 5 yaşından beri ezberimde tutuyorum arkadaşlar. Ben geleceğimi görüyorum. Şöyle başlıyor. Sevgili misafirler. Erkek kimmiş ha? Erkek. Erkek kimmiş? Böyle alırlar ödülü işte. Eşek gibi çalıştım bunu alana kadar ben. Sizin gibi bir yerlerde torpil geçecek tanıdıklarım da yok, tamam mı? Ve buradan teşekkür etmek istediğim kişiler var. Yakın dostum Jack. Ve her zaman ilham perim olan Uygur kardeşler. Çok teşekkür ederim, sağ olsunlar, var olsunlar. Yayınlarım sırasında gülmekten ruhlarını teslim eden binlerce dinleyicim ve beni 53 yaşında orta yaş krizinde bir aile babası gibi göstermeyi başaran makyözlerime çok teşekkür etmek istiyorum ben. Sabırlı ve anlayışlı canım eşim ve bana bu işi öğreten kişi olan herkese çok teşekkür ediyorum ben, sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten öyle ya, vallahi. Var mı bu aralar bildiğiniz bir ödül töreni? Ha? Katılayım. Nasıl? Yok, hiç fark etmez ne olduğu ödülün. Yeter ki kendimi göstereyim ben. Pekala. Sona doğru yaklaşıyoruz. Ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen, en çok sevilen Türkçe pop müzik kanalı.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Enerji ilk beş.

0: Kıpırasın.
1: Kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cyprus Express.

0: diye ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salam sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
1: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her an orada ol.
5: Hemen şimdi aramız.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Milletim, günaydınlar herkese. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki sabahların en sevilen sunucusu, sabahların efendisi. Çok sevdiğim bir dinleyici, sevgili Özcan Ekşi. Şu anda beni dinliyormuş. Saçmalamayacaksan seni dinlemeye devam edeceğim diyor. Ya arkadaşlar, ben saçmalamazsam program yapamam ya. Bunu sakın unutmayın. Hayatım saçmalıklarla dolu. Özcan, sen bunu çok iyi biliyorsun. Ha, Özcan Ekşi kimdir diye merak ediyorsanız, isterseniz birazcık Özcan'dan bahsedeyim size. Ha? İster misiniz? Kuzey Kıbrıs'ın en yakışıklı adamı. Oo. Evet, 120 kilo. Ve Filinta gibi. Ama evli. Maalesef. Ben de bekar hanımlar için biraz üzüldüm şu anda ama. Belli olmaz tabii. Hayat yani, hayat sürprizlerle dolu. Değil mi Özcan? Ya, yazmış bana pisleşme diye. O zaman size sevgili Özcan Ekşi'nin hemen Instagram hesabını paylaşayım ki en azından belki şansını denemek isteyen birçok bekar dinleyicim. Pekala, programın sonuna yaklaşıyoruz. Özcan, hadi müjdemi isterim bak. Kurtuluyorsun benden. Şimdi arkadaşlar, bakın, ben tüketici hakları konusunda çok hassas bir insanım. Yani sürekli çünkü kazık yiyoruz birilerinden ve evet, yani tatmin olmayan müşteri geri gelip parasını geri isteyebilir mi? İsteyebilir. Ama bir bıçakla geldiği zaman, değil mi? Bak, Kanada'da oluyor bu olay ya. Bir de yani dünyanın en sakin, suçun en az olduğu ülkelerden biri. Yüzünde eşarpla içeri bir...

0: Bak. Ya bir de tabii şöyle bir gerçek var. Müşteri her zaman haklıdır. Yani bazen daha da haklı bıçağı olduğu zaman mesela daha da haklı olabiliyor, değil mi? O yüzden hayat ne hale geldi ya, vallahi, değil mi? Neyse, varlığınızdan çok mutlu oldum millet. Pazartesi lütfen yine dinleyin. Burası Enerji ve bugün de Sabahların Efendisi'ni dinlediniz. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyorum. Ve pazartesi muhakkak hepinizi yine Radyo Enerji'ye bekliyorum millet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Umarım güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin başarılı ismi Melike Şahin burada şimdi. Anaöyle birlikte çok özel bir şarkıya imza attılar. Gelsen ölür müsün de şimdi ikili. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise sevilen grup Grip'in burada hit şarkıları Var Bir ihtimal Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. 90.

sürdürüyoruz. Şimdi ise son dönemde çıkışını sürdüren isimlerden biri Afra burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz. Şarkılarını sizler tarafından da çok seviliyor. Ayşe Yan'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise yaptığı şarkılarla son dönemde adını sıkça andığımız bir isim Eda Baba burada. Ön plana çıkan çalışması Sonsuza Dek'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Hit müzik burada. Enerji.

Dinlenmeyi duymaya devam ediyorsunuz. Şimdi ise sıkça listelerimizde yer bulan özel seslerden biri Irmak Arıcı burada. Düzenlemesi Ozan Doğulu imzası taşıyan ve paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Demedim mi şimdi? Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Melis Kar burada. Revat'la birlikte çok özel bir şarkıya imzalarını attılar. Kandır'la şimdi ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz ve şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Zeynep Bastık burada uzun zamandır paylaştığı şarkılarla ses getirmeyi başardı. Şimdi ise misafirle Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Yanı başı.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol.

dinliyoruz ve şimdi ise pop müziğin genç ve başarılı kadın seslerinden biri Aleyna Tilki ve Dedi Bluman burada. Çok sevilen cover şarkıları Sana Güvenmiyorum şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

Öğle bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerjinin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Deniz Seki burada. Şarkısı Seni Bana Katsam, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişe

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık ve Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Bu güzel cuma gününde önümüzdeki 3 saat boyunca birlikteyiz ve bugün çok güzel bir etkinlikteyiz. İlerleyen dakikalarda bahsediyor olacağım. Enerji Keyfi başladı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasaposla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasaposla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasaposa geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
1: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İş Akıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Şimdi biraz hayatın gerçeklerinden bahsedeceğim ki kendi hayatınızın kıymetini bilin. 195 bin insan bugün uyanamadı. 50 milyon kişi kanserle mücadele ediyor. 55 milyon kişi kendi anılarını hatırlayamıyor. 300 milyon kişi renkleri göremiyor. 430 milyon kişi duyamıyor. 771 milyon yetişkin okuma ve yazma bilmiyor. 6,5 milyar insan hayatında hiç uçağa binmedi. 2,6 milyar insan hayatında hiç internet kullanmadı. Bazı insanlar senin sıradan günün için dua ediyor. Şikayet ettiğin hayat bir başkasının hayali olabilir. O yüzden sahip olduğunuz her imkana, sahip olamadığınız da her imkana biraz şükretmekte fayda var. Çünkü şükür farkındalığı arttırır. Böyle mutluluğumuzu, hayatımızın değerini, kendimizin değerini arttırır.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Bugün de birçok yeni şarkı yayınlandı. İlerleyen günlerde listemize dahil edeceğiz en yenileri. En yeniler demişken de yeni isimler duyduk. Hatta artık yeni gruplar duymaktayız. Onlardan biriydi Manifest de başladı bu yolculuk, son zamanlardan bahsediyorum. Sonrasında işte Auralar çıktı, daha farklı isimde farklı kız grupları çıktı. Bakalım böyle sektör canlandı grup olarak, müzik grubu olarak nereye kadar ilerleyecek, ama Manifest'i geçmek biraz zor. Gerçekten son zamanların en başarılı isimlerinden ve şarkıları da bir o kadar motive edici, hayat verici, genç kızlara ışık tutan birçok şarkı var. İşte onlardan biri Rüya şimdi sizlerle.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira 90 kuruş. Genç Yapı Market'le evinize
1: gençleştirin. Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Ve sizlerle müziğin en iyisini paylaşırken bir yandan sizleri sosyal medya hesaplarımıza davet etmek istiyorum. Enerji931 nrgplay.com hesaplarımızdan takiplerinizi bekliyoruz. Çünkü eğlenceli videolarımız, müzik dünyasından haberlerimiz, neredeyiz, ne yapıyoruz, hangi etkinliklerdeyiz ve bir yandan da tabii ki de podcastlerimiz ve daha birçok içerik sizlerle buluşuyor. Enerji Keyfi devam ederken sizler de sosyal medya hesaplarımızı paylaştım ama tabii ki de araç kullananlar için değil. Şu an bizlere Enerji Play aplikasyonumuzdan dinleyenler de var. Dünyanın dört bir yanından onlar için bahsettim. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati karşıladık ve Enerji Keyfi bu güzel cuma gününde ilerliyor tüm hızıyla. Güzel konularım var, ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Şimdi Enerji Keyfi'nde biraz daha tempoyu artırıyoruz Sezen Aksu'nun yeni şarkılarından, yani sizlerle.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club hayatı.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Demet Akalın ve Label C ve şortaklığı Beni Unutma bu yazın en hit şarkısı olmaya aday. Ve yine bir hit şarkı bu senenin başlarında yayınlanan bir düetti. Simge ve Ozan Bayraş'ı işbirliği anahtarla devam edeceğiz. Güzel bir cuma günü diliyorum herkese. Havalar oldukça sıcaklamaya başladı. Lütfen sıcaklara dikkat edin. Dikkatsiz, kontrolsüz sıcaklara gerçekten kendinizi koruyun ve bol bol içinizi ferahlatan şarkılarla kalın. Onlar da enerjide.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve bugün Cuma ve bugün tüm dijital platformlarda yeni şarkıların yayınlanma günüdür. O yüzden şöyle bir bakıyorum listeye: Murat Boz'dan, Oğuzhan Koç'tan, Funda Arar'dan, Nilüfer'den, Emircan İrek'ten, Ezel'den, Tantaşçı'dan ve daha birçok isimden yeni şarkılar gelmiş, bizlerle buluşmuş. Biz de sizlerle buluşturacağız. Radyonuz Enerji, bunun için burada en güncel Türkçe pop müzikler sizlerle ilerleyen günlerde listemizde olacak ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: katkılarıyla Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takiplemeyi unutmayın. Yayınlarımızda kimler var, röportajlarımız, hangi etkinliklerdeyiz, hangi eventlerdeyiz, müzik dünyasından haberlerimiz, komik ve eğlenceli videolarımız, müzik dünyasından son gelişmeler derken dop dolu bir medya dünyasıyız aslında. Radyomuz var, televizyon kanalımız var, sosyal medyamız çok güçlü. Hepinizi davet ediyorum. Enerji 931 NRG Play.com. İlerleyen günlerde güzel hediyeler de sizleri bekliyor olacak. Enerji keyfindesiniz. Devam ediyoruz bu güzel cuma gününe.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saatten itibariyle birlikte karşıladık, manifeste karşıladık ve sevdiğiniz şarkılar ardı ardına bu frekansta devam ediyor.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
1: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
3: Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast?

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Dünya starları, dünyaca ünlü DJ'ler, sanatçılar, müzisyenler hepsi adamızda ve bizim de sevdiğimiz yerli sanatçılarımız da, en ünlüleri, en sevdiklerinizi hepsi adamıza konser vermeye geliyor. Detaylar, biletler, kimler, nerede, ne yapıyor, nasıl sahne alacak, hangi festivallerde, hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve sanatçılarımız da tabii ki de radyonuz Enerji'de gün boyu sizlerle.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
2: Beklerim seni telefonda, duygularım tiz ama sesin baritonda. Ya cilveli değil mi sanki bomba, tavlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim, gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba, soruyorum ona yavrum içelim mi çorba. Nefis.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım bu hafta sonu ne olacak Dünya Kupası maçlarında. Pazar sabahı 14 Haziran pazar sabahı Türkiye saatiyle saat 7'de ekran başında Türkiye-Avustralya maçıyla startı vereceğiz. Bakalım heyecan yüksek, nabzımız yüksek. Neler olacak göreceğiz, birlikte izleyeceğiz, değerlendireceğiz Dünya Kupası'nı burada bu frekansta. Müziğin en iyisi ve keyifli konular hepsi bugün Enerji Keyfi'nde.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike. Always be with you.
3: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8.499 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişe Kıbrıs.com
2: enerji veren şarkıların...

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik. An itibariyle yine bir haftanın daha sonundayız. Tabii ki de yarın Pop 20 listesiyle sizlerle buluşuyor olacağım bu frekansta. Haftalık listemizi aksatmıyoruz ve hafta boyunca dinlediğiniz şarkıları birlikte numaralandırıyoruz. Her zaman bu frekansta, her hafta sonu. Ve dediğim gibi Enerji Keyfi'nin sonundayız. Önümüzdeki hafta içi 13-16 arası bu frekansta tekrardan görüşüyor olacağız. Hoşça kalın.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik para kasası 2020.

0: duvarlarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Enerji.

Bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
2: Hemen şimdi aramıza katıl. Fit Sports Club'la güçlü ol, fit ol.
1: Güçlü ol.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bu frekansta enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
2: Hemen şimdi aramıza katıl. Fit Sports Club'la güçlü ol, fit ol.
1: Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
0: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
4: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Art-

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Pizza, pizza, pizza, hadi gidelim şimdi durma.
3: Pizza Pizza'dan doyma garantili paylaşım paketleriyle ziyafet başlıyor. 3 farklı içerikle hazırlanan Feast Box'larla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı.
2: Oh, pizza.
3: İster enfes pizzalı,

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri, en kaliteli Türkçe pop.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat, bırak.

0: değil.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.